0: 队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布利阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
1: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
2: 新疆水军的运动、西北水军的运动，那么全国总决赛嘛，başlandı。Meydana çıkan vaktimizde fakat ciddi bir sorumlusu bizde insanlık şey yapmaydı. Nasıl? Bunun için okşar. Biz de şey çıkıyor, çıkıp tuvaf kaldı. Gel şu an. Cuma.
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
3: Ama top oynayanda kaydı önce ehlaklık aşağı nayet kalımızı ışıltıp orunsuz işini katli kılmayı emir duyacağım bolsa hem de balının ki şu keyfiyen tanışıp hep mağsak bulut diye benden tüncü beden şükürtü yap. Tüm efsulandım üzerimden ki şu duyacağınlık salayetimle duyacağınlık vazifemle ada kılanmadım.
2: Hey! Müdafiye peyde silah oynayıp durun lan. Cüret.
0: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
3: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda kızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərin düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan təsirləşib qatı edirəm. Bək yapışlandım, bək pişəman qıldım.
0: 有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
4: 来擦一下地了。
5: Kancık ters geliyor müsabakaya bak kanda oynayan top. Ne bu oynayımız, ne misyat verilmez.
6: Kaldı.
5: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
2: Kaldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla. Yok
5: eşim. Aşı yok hiç kine sevenekten hem de onu uyuyuk hem de onu uçtu. Aşı netice olan otel iştiyak hem de kuz çıkışın değil mi?
2: Kanda kılmıyoruz hem de.
5: Uyandık, ısırıcılık koyuz bu arada. Sonra uyancılık başlık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz topuyla neticemize olmayı da.
2: Baba, o. Ona bunu yendin ki, onu gelmeyle. Kuba.
5: Gelenin kapçıma, Rahman canım yok.
7: Gülen yerim de.
8: Hey, Cuvo Havyun. Cayo.
9: Bu top cümlak neyse, uçturuş diken bu turda. Ussak, uçtursak.

0: Hemmesimiz kaygıda mı, kuşallıkta mı, ten berhemen bulunuz.
1: Kavrem be, yüzümüz ne ki takdirimiz, yüzümüz belgeleydi o vaktide. Pırset ne, çın tutmuşak olmayla. Kallanmış lan.
2: Kiler dedim, bağımlı kukmayımız bu ne, kileliğimiz ben kukmayım ben. Tez geldi, çın oynar. Lan, ben kukmayımız. Nukusak kukmayı, duvetmeyi vermiş kendim. Çın oynar.

0: Ben insanlara baksak hayvan. Ziyan çıkmasa, ziyan dağıtmasak lan payda çıkmasa ben
1: bilmiyorum. Özünü özgüye yapmamak sayısın. Topçu balı hep gidip bir görüşe, biz iş biter. İstat meydanımızdan teşvikat oldu yine. Maksat faydalı pişemez. Özünü özgüye yapmamak sayısın. Ziyan dağıtmasak.
0: Ziyan dağıtmasak.
1: Özgürce yapmamak sayısın. Buldu.
2: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是，他们看见了孩子们的未
1: 来。
3: Konlar bir gap var, yutkanga bir kutsuğun deydiğen. Hazırca buludu, menonçı olsa tıkım yakışılab şaraitini. Meyli meydandan süpt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hem de yakışılab kılıç hem de arzuyumuz var.
4: Niye
3: ben
4: şimdi ya teacher?
5: Yine boşan, çoğun ve şansı ile uyandı.
4: Teacher 很苦吗？
5: 不苦。
4: 什么？啊，好了。
1: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamlarının endi sevilik aldıp ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skot içi de pek ayacalık duygu gibi bulmuş. Genç olillik sebirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şuradan doğru yolu gideklep mağışka tutku olabiliriz.
2: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
1: Hazır oylab baksam, mən kiçik günüm başlayıb, hazır qıdayır, bir xoşalı qarşılar, biz futboldan münasib etdik.
3: Bizdən top qoğan qızğınlıqımız, əlgi suslap qağını yox. Çünki futbol bizdən Allah qaçan hayatımızdan bir qısmı futboldur.
6: Cihui, bir şey yok babu ha.
7: Şinca!
2: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
8: 秋天这个是棉农的嘛，七号当时是火炬，当时搞包子时候，这个六号是火炬时节，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是刚大学毕业待业青年。
2: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
9: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普湖。
2: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。

0: 足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的月浦湖县是这支球队的出发地。
1: Kesme tenekeç olmasam mı? Ben de kesme ticaret sahipsiz olsam mı? Meydan çıkanlık üzerime tenekeçe.
2: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minon yan ağam, üçüncü makinem.
3: Mən üzən bir dehqan. Turmuşumuz mə adısatda. Edizirikman işlerini qılıp, məzə erib qılıp, kəsəm məmuş qıb. Şuna oynay ceryanda, kalladan da onda erib qalıp, erib çarçaydıqan əvallı, bəqət kalladan çıkıydı. Şu meydandı kışla. Stop oynayıp, şunda bir kuşallıq tabi məzəndə.
0: Çuşı, sıcı, nomi. 他们的身份各不相同，但因为足球，他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不知道吗你？啊？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来？什么情况子哥？
5: 今天
4: 怎么了？今天怎么了？
5: 送那个学校的货了。下次
4: 你呢？
5: 他等我了。
6: 每天都去干啥
4: 呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊，
5: 刚那个学校打电话也，
4: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。啊，20个俯卧撑，跑两圈。啊，手机全部放下，开始。
3: Top oynayırız diğer vaktimizde hem böyle azazı işlerimizin taşlayıp giremez. Girip hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cembuludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzde hem de bir şıp ötküzülgen marcanındak duyguda bulmuşsak bizim o kumandetkiler mesela çeçilip geçse o neticemiz bana yakışık olmaydı.
0: 十几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
7: 来！
8: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。9月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。

0: 好吃。
1: Günü üzüldüm ama ben eğer daha ver koysam yıkılamayım ben.
2: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。
3: Bu seksen milyonda müsabaka tedirip çoğun şuna baka ulaşkan tırşıma. Bir mağlıkta 400 kilo atırapı da kez çıkıtken. Ama ne terdik Allah'a şu kirip kılvatı da. Aşağı bardağa bakıca kirip ulaşıkka şu olunum yetekçilik kılıp tedirip ulaşık kapalatlık kılıp.
2: 地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
4: Etinay işlik, etinay nimda mısıldap turkan da.
5: Erip kaldım.
4: Erip kaldım, ruhsat yok. İşlik bulana, ne turkan da, hangi bir genge bu?
5: Kivetten peş vatına.
4: Etpekne kına. Bulana, bulana, işlik bulana. Top tırbalıktan da. Top oynayan dek atıla.
5: Top oynaşasan ki ben ondan.
4: Hem top oynayıp gülüm.
5: Top oynayıp gülüm.
2: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
6: kızıkçım için o dükkanın takası mecbur oldum. Kendin ve Latiyon'a hem de şunun yanında hem bunun bazarı yakışı hazır.
7: Sıkın birinciyle.
6: Ne yapalım, birinciyem sıkılmayla. Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an, babamın meşgı pek yakışı hazır. Diyelimiz burada.
7: Bir
6: de güzelini
2: takalım. Şahilik gel. Sana. 县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
8: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
9: 好。
5: 总看大家发自内。
3: 准备的嘛挺好了耶。挺好，我们上来不干净了，好事都给是。
5: 不容易的呀，上班。
3: 挺好，上班的你不能干。
2: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
10: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
11: 新疆赛军乐运动、西北赛军乐运动，那么全国总决赛嘛，不是难的。meydanga çıkan vaktimizde fakat ciddi bir şey olmuşsa bizge insanlık şey yetmeydi. Nage. Bundan o şu okşar. Biz de şey çıkıp bu da çıkıp tuvafka. Gel şu an. Kim var?
2: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
6: 马托波尼，马托波尼，干达。

0: qaydı bo'yicha axloqlik asho qanoat qalamiz ishlatib o'rinsiz ishni qat'iy qilmay amir dujon bo'lsa anda balonninka shu kayfiyan tashlab epmasoq bo'libdi mendan tunjibdan shikoyat qilyap pulim afsuslandim uzamninka shu dujonliq salohiyatimni dujonliq vazifamni ado qilolmadim
1: Ey, müdafiye perdesine koynat durun lan.
2: Cüret.
3: Top. 江苏队利用主场优势，逼平新疆乐普湖。
1: Altıdan çıkıp gidip çimden çıkacağım ya. Ne? Canlı. Evet, sakın tövbe numara buldan. Ögülüp sakın tövbe numara buldan.
2: Doğru.
0: Sibir meydan toxtadım. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisi idim. Mən o meydanın üzərini düşənmək təşkildə oturan ki, hissiyatını nazır tıldan təsirləş bu adlı bilən. Bək yapışlandım, bək uşağına qıldım.
3: Mey olə 球队灵魂, 队员又频繁受伤, 新疆队面临着无人可用的绝境。
4: 来擦一下地啊。
1: Aslında bir de dinleyelim lan. Aslında bir de dinleyelim anıca.
4: Bir yapını versen.
1: Bak canım çıkarsana tutayım
4: daha
1: yapma.
4: Bak canım senin kartlarını bana daha kat tutu versen. Yani bunu girem de yapma ağzına.
5: Yok tutu verdiğine gelmez. Tutun ağırdı bana. Tutun ağırdı şimdi ama. Bak canım sen ben battım ben aldım. Ben kendimden battım ben
1: seni. Akalar Allah.
5: Güle güle güle gel yok sende.
1: Hey. Ben bu sağlıkla bela oynayla. Ben bu sağlıkla bela oynayla valla. Yardım olsun. Yine onu çıkarsın ama ben bakımda kıyas.
4: Yana, yana, yana! Girip koy!
6: Siz kançık, ters kere, müsabıkaya ve kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misiyat verilmez.
7: Kaldı, kaldı.
6: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
1: Kaldı, kaldı. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
6: Ay şu kişiyle sevdikten hem de lan huyu hem de başka ay şu netice olarak öte iştiyak hem de siz kusur çalışın değil mi?
1: Kanda kılmız hem de. Bak be o gemi değişmeyle.
6: Hem böyle. Uyandık bu sorucu koyuz bu arada. Sonra uyandık bu başta koyuz bu arada. Biz niye uyan koyuz biz top oynayın netice olmayla olmayla. Ne
1: oldu bu be o? Ona bunu yendin ki onu gemmeyle. Kuda bu kuda.
8: Rahman canım yok. Hey, Juvo
0: Bu top cümlak neyse utturuş diken bu turda utsak, uttursak hemisimiz kaygıdın mı, kuşallıktın mı tenin berhemen bulunuz.
1: Kavrem de yüzümüzdeki takdirini yüzümüz belgeledik o vaktiden. Fırsatla çınç mısa kumayla. Kallanmışlar.
6: Kile kırdım. Babi yok kukmayımız bu ne? Kilelerimiz ben kukmayım ya. Ters geldi. Çın oyna. Lan ben kukmayımız. Kukmayımız kukmayı edip etmeyi edip etmeyi edip etmeyi edip. Çın oyna ile bir şey anımız ne oldu bu?
1: Kıvırma.
3: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
5: Bakarak duran lan abi çabak sen.
9: Şincan!
10: Ceyo!
9: Kaşı!
10: Ceyo!
9: Gönbuğa!
10: Ceyo!

1000万块钱，这是抢劫啊！不给不给，打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打